Başçı uzun sera sırtıcaz Erama Vons karoğe Kose vaçkera Morama Morama

Hoçin çemuzu Miyay bipane sırdan siyrazı Miyay tegen bu yer başket paras Aşk hari aç bu hain bes parsanas Borboş titmeçer çımınas menar Gürin rüstines ugahin enar Borasen ira vortin